Hep sonradan gelir aklım başıma. Hep sonradan sonradan. Hep sonradan gelir aklım başıma. Hep sonradan. Hep sonradan gelir aklım başıma. Hep sonradan sonradan. Hep sonradan gelir aklıma.

hikayesi bu. Hep sonradan gelir aklım başıma, hep sonradan sonradan. Hep sonradan gelir aklım başıma, hep sonradan. Hep sonradan gelir aklım başıma, hep sonradan sonradan.

Bu bir ceza, bu bir talan gönlüm, bu bir veda. Ne bir tavır, ne bir eda, tutup

0: halin.
1: Sevgisiz gözyaşlarında parlaklıkmış resimler. Sarar bütün bedenimi hüzün, gam, keder. Sarar bütün bedenimi hüzün.

0: Kurban bayramınızı kutluyor, sağlık ve huzurla daha nice bayramlara ulaşabilmeyi diliyoruz. Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi, Afşin Bey Sokak, numara 8 Taksim A, 549-212-3366.
1: Canlılar pastırma, sucuk ve yöresel ürünler olarak Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık, huzur ve mutluluk dolu bir bayram dileriz. Canlılar Pastırma, Sucuk ve Yöresel Ürünler, Nasrullah Meydanı, Canlılar Dinlenme Tesisi, İstanbul Yolu 5. Kilometre, 0532-715-7744.
0: Sevdiklerinizle birlikte huzur, sağlık ve bereket dolu nice bayramlar dileriz. Bayram bereketine kaliteli ürünler ve güler yüzlü hizmet anlayışıyla paylaşmaya devam ediyoruz. Beyaz Tarım Hipermarket, Parmaksızoğlu Tower Saltı, Tosya Kavşağı, 366-502-5462.
1: Kurban Bayramı'nın sağlık, huzur ve bereket getirmesini diliyor. Tüm şoför esnafımızın ve halkımızın bayramını kutluyoruz. Pehlivanlar Otolastik Kuzeykent Şube, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366-215-1728. Pehlivanlar Otolastik Kaplama, Organize Sanayi, 0366-222-2353.
2: Kastamonu Taşiko üyeleri ve şoförleri olarak tüm Kastamonu halkının ve esnaflarımızın mübarek Kurban Bayramı'nı kutlar, sağlık, esenlikler dileriz. Kastamonu Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Taşiko üyeleri.

0: Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımı ile Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.
1: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
2: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
1: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Oto Lastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ile 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo Moni.

0: Kastamonu Taşiko üyeleri ve şoförleri olarak tüm Kastamonu halkının ve esnaflarımızın mübarek Kurban Bayramı'nı kutlar, sağlık, esenlikler dileriz. Kastamonu Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Taşiko üyeleri.
1: Kurban Bayramı'nın başta kıymetli öğrencilerimiz olmak üzere fedakarca görev yapan servis şoförlerimize, değerli velilerimize ve tüm halkımıza sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini diliyoruz. Sınırlı sorumlu Asim Tur Karayolu Yolcu Taşıma Kooperatifi Başkanı Niyazi Simsar. Kurban Bayramınızı tebrik ediyor, sevdiklerinizle birlikte geçirebileceğiniz nice mutlu bayramlar temenni ediyorum. Amatör Telsizciler Derneği Başkanı Harun Karabıyıkoğlu. Bayramlar birlik, beraberlik ve paylaşmanın en güzel zamanlarıdır. Kurban Bayramı'nın ülkemize, milletimize ve tüm İslam alemine sağlık, huzur ve bereket getirmesini dileriz. Sevdiklerinizle birlikte mutlu, huzurlu bir bayram geçirmeniz dileğiyle Emir Doğalgaz, Ali Öztürk, Aktekke Mahallesi, Horozoğlu Sokak, Küçüköğlu Apartmanı 0505 941 7619.
2: Kurban Bayramı'nın sağlık, huzur, bereket ve hayırlı kazançlar getirmesini dileriz. Tüm dostlarımızın ve şoför esnaflarımızın Kurban Bayramı kutlu olsun. Zeki Ticaret Oto Yedek Parça Zeki Puturoğlu, Eski Sanayi Sitesi 0537 790 7155.

0: nasıl hasret izlerine.
1: Aşkım, sakın sen kuşlara

0: Kurban Bayramınızı kutluyor, sağlık ve huzurla daha nice bayramlara ulaşabilmeyi diliyoruz. Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi, Afşin Bey Sokak, numara 8 Taksim A, 549-212-3366.
1: Canlılar pastırma, sucuk ve yöresel ürünler olarak Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık, huzur ve mutluluk dolu bir bayram dileriz. Canlılar Pastırma, Sucuk ve Yöresel Ürünler, Nasrullah Meydanı, Canlılar Dinlenme Tesisi, İstanbul Yolu 5. Kilometre, 0532-715-7744.
0: Sevdiklerinizle birlikte huzur, sağlık ve bereket dolu nice bayramlar dileriz. Bayram bereketine kaliteli ürünler ve güler yüzlü hizmet anlayışıyla paylaşmaya devam ediyoruz. Beyaz Sarım Hipermarket, Parmaksızoğlu Towers 6, Tosya Kavşağı, 366-502-5462.
1: Kurban Bayramı'nın sağlık, huzur ve bereket getirmesini diliyor. Tüm şoför esnafımızın ve halkımızın bayramını kutluyoruz. Pehlivanlar Otolastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366-215-1728. Pehlivanlar Otolastik Kaplama, Organize Sanayi, 0366-222-2353.
2: Kastamonu Taşiko üyeleri ve şoförleri olarak tüm Kastamonu halkının ve esnaflarımızın mübarek Kurban Bayramı'nı kutlar, sağlık, esenlikler dileriz. Kastamonu Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Taşiko üyeleri.

0: Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik. Uzman kadrosu, profesyonel çözümleri ve uygun fiyatıyla şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de.
1: Kastamonu'da tatlı denince akla artık Kerimoğlu Muhallebi geliyor. 70 çeşitten fazla tatlı seçeneğiyle her damak zevkine ayrı bir lezzet sunuyor. Sütlü tatlılardan pastalara, baklavalardan muhallebilere kadar Kerimoğlu Muhallebi eskilerin tadını geri getiriyor. Siz de bu lezzeti keşfetmek için Kuzeykent Mahallesi Kamil Demircioğlu Caddesi Panorama Caddesi İş Merkezi'nde bulunan Kerimoğlu Muhallebi'ye uğrayın. Kerimoğlu Muhallebi tatlı bir mola için sizleri bekliyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.

0: Kastamonu Taşiko üyeleri ve şoförleri olarak tüm Kastamonu halkının ve esnaflarımızın mübarek Kurban Bayramı'nı kutlar, sağlık, esenlikler dileriz. Kastamonu Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Taşiko üyeleri.
1: Kurban Bayramı'nın başta kıymetli öğrencilerimiz olmak üzere fedakarca görev yapan servis şoförlerimize, değerli velilerimize ve tüm halkımıza sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini diliyoruz. Sınırlı sorumlu Asim Tur Karayolu Yolcu Taşıma Kooperatifi Başkanı Niyazi Simsar. Kurban Bayramınızı tebrik ediyor, sevdiklerinizle birlikte geçirebileceğiniz nice mutlu bayramlar temenni ediyorum. Amatör Telsizciler Derneği Başkanı Harun Karabıyıkoğlu. Bayramlar birlik, beraberlik ve paylaşmanın en güzel zamanlarıdır. Kurban Bayramı'nın ülkemize, milletimize ve tüm İslam alemine sağlık, huzur ve bereket getirmesini dileriz. Sevdiklerinizle birlikte mutlu, huzurlu bir bayram geçirmeniz dileğiyle Emir Doğalgaz, Ali Öztürk, Aktekke Mahallesi, Horozoğlu Sokak, Küçüköğlu Apartmanı 0505 941 7619.
2: Kurban Bayramı'nın sağlık, huzur, bereket ve hayırlı kazançlar getirmesini dileriz. Tüm dostlarımızın ve şoför esnaflarımızın Kurban Bayramı kutlu olsun. Zeki Ticaret Oto Yedek Parça Zeki Futuroğlu, Eski Sanayi Sitesi 0537 790 7155.

0: Kurban bayramınızı kutluyor, sağlık ve huzurla daha nice bayramlara ulaşabilmeyi diliyoruz. Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi, Afşin Bey Sokak, numara 8 Taksim A, 549-212-3366.
1: Canlılar pastırma, sucuk ve yöresel ürünler olarak Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık, huzur ve mutluluk dolu bir bayram dileriz. Canlılar Pastırma, Sucuk ve Yöresel Ürünler, Nasrullah Meydanı, Canlılar Dinlenme Tesisi, İstanbul Yolu 5. Kilometre, 0532-715-7744.
2: Sevdiklerinizle birlikte huzur, sağlık ve bereket dolu nice bayramlar dileriz. Bayram bereketini kaliteli ürünler ve güler yüzlü hizmet anlayışıyla paylaşmaya devam ediyoruz. Beyaz Sarım Hipermarket, Parmaksızoğlu Tower Saltı, Tosya Kavşağı, 366-502-5462.
1: Kurban Bayramı'nın sağlık, huzur ve bereket getirmesini diliyor. Tüm şoför esnafımızın ve halkımızın bayramını kutluyoruz. Pehlivanlar Otolastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366-215-1728. Pehlivanlar Otolastik Kaplama, Organize Sanayi, 0366-222-2353.
3: Kastamonu Taşiko üyeleri ve şoförleri olarak tüm Kastamonu halkının ve esnaflarımızın mübarek Kurban Bayramı'nı kutlar, sağlık, esenlikler dileriz. Kastamonu Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Taşiko üyeleri.

0: Lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Otolastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Otolastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Otolastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Otolastik.
1: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
2: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
1: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Otolastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ile 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo.

0: Kastamonu Taşiko üyeleri ve şoförleri olarak tüm Kastamonu halkının ve esnaflarımızın mübarek Kurban Bayramı'nı kutlar, sağlık, esenlikler dileriz. Kastamonu Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Taşiko üyeleri.
1: Kurban Bayramı'nın başta kıymetli öğrencilerimiz olmak üzere fedakarca görev yapan servis şoförlerimize, değerli velilerimize ve tüm halkımıza sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini diliyoruz. Sınırlı sorumlu Asim Tur Karayolu Yolcu Taşıma Kooperatifi Başkanı Niyazi Simsar. Kurban Bayramınızı tebrik ediyor, sevdiklerinizle birlikte geçirebileceğiniz nice mutlu bayramlar temenni ediyorum. Amatör Telsizciler Derneği Başkanı Harun Karabıyıkoğlu. Bayramlar birlik, beraberlik ve paylaşmanın en güzel zamanlarıdır. Kurban Bayramı'nın ülkemize, milletimize ve tüm İslam alemine sağlık, huzur ve bereket getirmesini dileriz. Sevdiklerinizle birlikte mutlu, huzurlu bir bayram geçirmeniz dileğiyle Emir Doğalgaz, Ali Öztürk, Aktekke Mahallesi, Horozoğlu Sokak, Küçüköğlu Apartmanı 0505 941 7619.
2: Kurban Bayramı'nın sağlık, huzur, bereket ve hayırlı kazançlar getirmesini dileriz. Tüm dostlarımızın ve şoför esnaflarımızın Kurban Bayramı kutlu olsun. Zeki Ticaret Oto Yedek Parça Zeki Puturoğlu, Eski Sanayi Sitesi 0537 790 7155.

0: Kurban Bayramınızı kutluyor, sağlık ve huzurla daha nice bayramlara ulaşabilmeyi diliyoruz. Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi, Afşin Bey Sokak, numara 8 Taksim A, 549 212 3366.
1: Canlılar pastırma, sucuk ve yöresel ürünler olarak Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık, huzur ve mutluluk dolu bir bayram dileriz. Canlılar Pastırma, Sucuk ve Yöresel Ürünler, Nasrullah Meydanı, Canlılar Dinlenme Tesisi, İstanbul Yolu 5. Kilometre, 0532 715 7744.
2: Sevdiklerinizle birlikte huzur, sağlık ve bereket dolu nice bayramlar dileriz. Bayram bereketine kaliteli ürünler ve güler yüzlü hizmet anlayışıyla paylaşmaya devam ediyoruz. Beyaz Tarım Hipermarket, Parmaksızoğlu Tower Saltı, Tosya Kavşağı, 366 502 54 62.
1: Kurban Bayramı'nın sağlık, huzur ve bereket getirmesini diliyor. Tüm şoför esnafımızın ve halkımızın bayramını kutluyoruz. Pehlivanlar Otolastik Kuzeykent Şube, Kuzeykent Sanayi Sitesi 0366 215 1728. Pehlivanlar Otolastik Kaplama, Organize Sanayi 0366 222 2353.
3: Kastamonu Taşiko üyeleri ve şoförleri olarak tüm Kastamonu halkının ve esnaflarımızın mübarek Kurban Bayramı'nı kutlar, sağlık, esenlikler dileriz. Kastamonu Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Taşiko üyeleri.

0: Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik. Uzman kadrosu, profesyonel çözümleri ve uygun fiyatıyla şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de.
1: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
2: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
1: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.

0: Kastamonu Taşiko üyeleri ve şoförleri olarak tüm Kastamonu halkının ve esnaflarımızın mübarek Kurban Bayramı'nı kutlar, sağlık, esenlikler dileriz. Kastamonu Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Taşiko üyeleri.
1: Kurban Bayramı'nın başta kıymetli öğrencilerimiz olmak üzere fedakarca görev yapan servis şoförlerimize, değerli velilerimize ve tüm halkımıza sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini diliyoruz. Sınırlı sorumlu Asil Tur Karayolu Yolcu Taşıma Kooperatifi Başkanı Niyazi Simsar. Kurban Bayramınızı tebrik ediyor, sevdiklerinizle birlikte geçirebileceğiniz nice mutlu bayramlar temenni ediyorum. Amatör Telsizciler Derneği Başkanı Harun Karabıyıkoğlu. Bayramlar birlik, beraberlik ve paylaşmanın en güzel zamanlarıdır. Kurban Bayramı'nın ülkemize, milletimize ve tüm İslam alemine sağlık, huzur ve bereket getirmesini dileriz. Sevdiklerinizle birlikte mutlu, huzurlu bir bayram geçirmeniz dileğiyle Emir Doğalgaz, Ali Öztürk, Aktekke Mahallesi, Horozoğlu Sokak, Küçüköğlu Apartmanı 0505 941 7619.
2: Kurban Bayramı'nın sağlık, huzur, bereket ve hayırlı kazançlar getirmesini dileriz. Tüm dostlarımızın ve şoför esnaflarımızın Kurban Bayramı kutlu olsun. Zeki Ticaret Oto Yedek Parça Zeki Futuroğlu Eski Sanayi Sitesi 0537 790 7155.

Sakin cebi bak bak dedim aksar. Hadi kalk sar başa aksak dedim aksak. Diyor kalk bak ritim aksak. Hadi kalkıp bir de yazsak. Ne de olsa çok kaypak. Kime sorsak rap yapmak.

Hadi gel beni yerden yere vur. Hey, hey, tüm sokaklar arkamda durur. Hey, hey, ben yazarım, alem kudurur. Hey, hey, gücü yeten varsa karşımda durur.

ya bak hiç kimseyi alamıyorum sarayıma.

0: kutluyor, sağlık ve huzurla daha nice bayramlara ulaşabilmeyi diliyoruz. Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi, Afşin Bey Sokak, numara 8 Taksim A, 549-212-3366.
1: Canlılar pastırma, sucuk ve yöresel ürünler olarak Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık, huzur ve mutluluk dolu bir bayram dileriz. Canlılar Pastırma, Sucuk ve Yöresel Ürünler, Nasrullah Meydanı, Canlılar Dinlenme Tesisi, İstanbul Yolu 5. Kilometre, 0532 715 7744.
2: Sevdiklerinizle birlikte huzur, sağlık ve bereket dolu nice bayramlar dileriz. Bayram bereketine kaliteli ürünler ve güler yüzlü hizmet anlayışıyla paylaşmaya devam ediyoruz. Beyaz Tarım Hipermarket, Parmaksızoğlu Tower Saltı, Tosya Kavşağı, 366-502-5462.
1: Kurban Bayramı'nın sağlık, huzur ve bereket getirmesini diliyor. Tüm şoför esnafımızın ve halkımızın bayramını kutluyoruz. Pehlivanlar Otolastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366-215-1728. Pehlivanlar Otolastik Kaplama, Organize Sanayi, 0366-222-2353.
3: Kastamonu Taşiko üyeleri ve şoförleri olarak tüm Kastamonu halkının ve esnaflarımızın mübarek Kurban Bayramı'nı kutlar, sağlık, esenlikler dileriz. Kastamonu Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Taşiko üyeleri.

0: Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adına aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 23 53. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.
1: Kastamonu'da tatlı denince akla artık Kerimoğlu Muhallebi geliyor. 70 çeşitten fazla tatlı seçeneğiyle her damak zevkine ayrı bir lezzet sunuyor. Sütlü tatlılardan pastalara, baklavalardan muhallebilere kadar Kerimoğlu Muhallebi eskilerin tadını geri getiriyor. Siz de bu lezzeti keşfetmek için Kuzeykent Mahallesi Kamil Demircioğlu Caddesi Panorama Caddesi İş Merkezi'nde bulunan Kerimoğlu Muhallebi'ye uğrayın. Kerimoğlu Muhallebi tatlı bir mola için sizleri bekliyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Oto Lastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ile 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo.

0: Kastamonu Taşiko üyeleri ve şoförleri olarak tüm Kastamonu halkının ve esnaflarımızın mübarek Kurban Bayramı'nı kutlar, sağlık, esenlikler dileriz. Kastamonu Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Taşiko üyeleri.
1: Kurban Bayramı'nın başta kıymetli öğrencilerimiz olmak üzere fedakarca görev yapan servis şoförlerimize, değerli velilerimize ve tüm halkımıza sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini diliyoruz. Sınırlı sorumlu Asil Tur Karayolu Yolcu Taşıma Kooperatifi Başkanı Niyazi Simsar. Kurban Bayramınızı tebrik ediyor, sevdiklerinizle birlikte geçirebileceğiniz nice mutlu bayramlar temenni ediyorum. Amatör Telsizciler Derneği Başkanı Harun Karabıyıkoğlu. Bayramlar birlik, beraberlik ve paylaşmanın en güzel zamanlarıdır. Kurban Bayramı'nın ülkemize, milletimize ve tüm İslam alemine sağlık, huzur ve bereket getirmesini dileriz. Sevdiklerinizle birlikte mutlu, huzurlu bir bayram geçirmeniz dileğiyle Emir Doğalgaz, Ali Öztürk, Aktekke Mahallesi, Horozoğlu Sokak, Küçüköğlu Apartmanı 0505 941 7619.
2: Kurban Bayramı'nın sağlık, huzur, bereket ve hayırlı kazançlar getirmesini dileriz. Tüm dostlarımızın ve şoför esnaflarımızın Kurban Bayramı kutlu olsun. Zeki Ticaret Oto Yedek Parça Zeki Puturoğlu, Eski Sanayi Sitesi 0537 790 7155.

Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımı ile Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353.

0: kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehivanlar Otolastik. Uzman kadrosu, profesyonel çözümleri ve uygun fiyatıyla şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de.
1: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
2: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
1: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.

resmi bitti demekle geçmiyor kalp ağrısı. Adil değil tek tarafın çekmesi aşk sancısı. İyi günlerin yalancısı, kötü günlerin

0: Kurban bayramınızı kutluyor, sağlık ve huzurla daha nice bayramlara ulaşabilmeyi diliyoruz. Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi, Afşin Bey Sokak, numara 8 Taksim A, 549-212-3366.
1: Canlılar pastırma, sucuk ve yöresel ürünler olarak Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık, huzur ve mutluluk dolu bir bayram dilerim. 4.
0: Sevdiklerinizle birlikte huzur, sağlık ve bereket dolu nice bayramlar dileriz. Bayram bereketine kaliteli ürünler ve güler yüzlü hizmet anlayışıyla paylaşmaya devam ediyoruz. Beyaz Tarım Hipermarket, Parmaksızoğlu Tower Saltı, Tosya Kavşağı, 366-502-5462.
1: Kurban Bayramı'nın sağlık, huzur ve bereket getirmesini diliyor. Tüm şoför esnafımızın ve halkımızın bayramını kutluyoruz. Pehlivanlar Otolastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366-215-1728. Pehlivanlar Otolastik Kaplama, Organize Sanayi, 0366-222-2353.
2: Kastamonu Taşiko üyeleri ve şoförleri olarak tüm Kastamonu halkının ve esnaflarımızın mübarek Kurban Bayramı'nı kutlar, sağlık, esenlikler dileriz. Kastamonu Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Taşiko üyeleri.

0: Kastamonu Taşiko üyeleri ve şoförleri olarak tüm Kastamonu halkının ve esnaflarımızın mübarek Kurban Bayramı'nı kutlar, sağlık, esenlikler dileriz. Kastamonu Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Taşiko üyeleri.
1: Kurban Bayramı'nın başta kıymetli öğrencilerimiz olmak üzere fedakarca görev yapan servis şoförlerimize, değerli velilerimize ve tüm halkımıza sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini diliyoruz. Sınırlı sorumlu Asim Tur Karayolu Yolcu Taşıma Kooperatifi Başkanı Niyazi Simsar. Kurban Bayramınızı tebrik ediyor, sevdiklerinizle birlikte geçirebileceğiniz nice mutlu bayramlar temenni ediyorum. Amatör Telsizciler Derneği Başkanı Harun Karabıyıkoğlu. Bayramlar birlik, beraberlik ve paylaşmanın en güzel zamanlarıdır. Kurban Bayramı'nın ülkemize, milletimize ve tüm İslam alemine sağlık, huzur ve bereket getirmesini dileriz. Sevdiklerinizle birlikte mutlu, huzurlu bir bayram geçirmeniz dileğiyle Emir Doğalgaz, Ali Öztürk, Aktekke Mahallesi, Horozoğlu Sokak, Küçüköğlu Apartmanı 0505 941 76 19.
2: Kurban Bayramı'nın sağlık, huzur, bereket ve hayırlı kazançlar getirmesini dileriz. Tüm dostlarımızın ve şoför esnaflarımızın Kurban Bayramı kutlu olsun. Zeki Ticaret Oto Yedek Parça Zeki Futuroğlu Eski Sanayi Sitesi 0537 790 7155.

0: Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımı ile Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.
1: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
2: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
1: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Oto Lastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ila 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo.

0: Kurban bayramınızı kutluyor, sağlık ve huzurla daha nice bayramlara ulaşabilmeyi diliyoruz. Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi, Afşin Bey Sokak, numara 8 Taksim A, 549-212-3366.
1: Canlılar pastırma, sucuk ve yöresel ürünler olarak Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık, huzur ve mutluluk dolu bir bayram dileriz. Canlılar Pastırma, Sucuk ve Yöresel Ürünler, Nasrullah Meydanı, Canlılar Dinlenme Tesisi, İstanbul Yolu 5. Kilometre, 0532-715-7744.
0: Sevdiklerinizle birlikte huzur, sağlık ve bereket dolu nice bayramlar dileriz. Bayram bereketini kaliteli ürünler ve güler yüzlü hizmet anlayışıyla paylaşmaya devam ediyoruz. Beyaz Sarım Hipermarket, Parmaksızoğlu Tower Saltı, Tosya Kavşağı, 366-502-5462.
1: Kurban Bayramı'nın sağlık, huzur ve bereket getirmesini diliyor. Tüm şoför esnafımızın ve halkımızın bayramını kutluyoruz. Pehlivanlar Otolastik Kuzeykent Şube, Kuzeykent Sanayi Sitesi 0366-215-1728. Pehlivanlar Otolastik Kaplama, Organize Sanayi 0366-222-2353.
2: Kastamonu Taşiko üyeleri ve şoförleri olarak tüm Kastamonu halkının ve esnaflarımızın mübarek Kurban Bayramı'nı kutlar, sağlık, esenlikler dileriz. Kastamonu Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Taşiko üyeleri.

0: Kastamonu Taşiko üyeleri ve şoförleri olarak tüm Kastamonu halkının ve esnaflarımızın mübarek Kurban Bayramı'nı kutlar, sağlık, esenlikler dileriz. Kastamonu Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Taşiko üyeleri.
1: Kurban Bayramı'nın başta kıymetli öğrencilerimiz olmak üzere fedakarca görev yapan servis şoförlerimize, değerli velilerimize ve tüm halkımıza sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini diliyoruz. Sınırlı sorumlu Asim Tur Karayolu Yolcu Taşıma Kooperatifi Başkanı Niyazi Simsar. Kurban Bayramınızı tebrik ediyor, sevdiklerinizle birlikte geçirebileceğiniz nice mutlu bayramlar temenni ediyorum. Amatör Telsizciler Derneği Başkanı Harun Karabıyıkoğlu. Bayramlar birlik, beraberlik ve paylaşmanın en güzel zamanlarıdır. Kurban Bayramı'nın ülkemize, milletimize ve tüm İslam alemine sağlık, huzur ve bereket getirmesini dileriz. Sevdiklerinizle birlikte mutlu, huzurlu bir bayram geçirmeniz dileğiyle Emir Doğalgaz, Ali Öztürk, Aktekke Mahallesi, Horozoğlu Sokak, Küçüköğlu Apartmanı 0505 941 7619.
2: Kurban Bayramı'nın sağlık, huzur, bereket ve hayırlı kazançlar getirmesini dileriz. Tüm dostlarımızın ve şoför esnaflarımızın Kurban Bayramı kutlu olsun. Zeki Ticaret Oto Yedek Parça Zeki Puturoğlu, Eski Sanayi Sitesi 0537 790 7155.

0: Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımı ile Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 23 53. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik. Uzman kadrosu, profesyonel çözümleri ve uygun fiyatıyla şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de.
1: Kastamonu'da tatlı denince akla artık Kerimoğlu Muhallebi geliyor. 70 çeşitten fazla tatlı seçeneğiyle her damak zevkine ayrı bir lezzet sunuyor. Sütlü tatlılardan pastalara,

0: baklavalardan muhallebilere kadar Kerimoğlu muhallebi eskilerin tadını geri getiriyor. Siz de bu lezzeti keşfetmek için Kuzeykent Mahallesi Kamil Demircioğlu Caddesi Panorama Caddesi İş Merkezi'nde bulunan Kerimoğlu muhallebiye uğrayın. Kerimoğlu muhallebi tatlı bir mola için sizleri bekliyor.
1: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
2: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
1: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.

yakmaya nersin. Beni soyarsın, yakmaya nersin.

0: şirketlerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adına aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehivanlar Otolastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehivanlar Otolastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehivanlar Otolastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 23 53. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehivanlar Otolastik.
1: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
2: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
1: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, Pehivanlar Otolastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ile 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo.

0: Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımı ile Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik. Uzman kadrosu, profesyonel çözümleri ve uygun fiyatıyla şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de.
1: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
2: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
1: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.

0: Kurban bayramınızı kutluyor, sağlık ve huzurla daha nice bayramlara ulaşabilmeyi diliyoruz. Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi, Afşin Bey Sokak, numara 8 Taksim A, 549-212-3366.
1: Canlılar pastırma, sucuk ve yöresel ürünler olarak Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık, huzur ve mutluluk dolu bir bayram dileriz. Canlılar Pastırma, Sucuk ve Yöresel Ürünler, Nasrullah Meydanı, Canlılar Dinlenme Tesisi, İstanbul Yolu 5. Kilometre, 0532 715 7744.
0: Sevdiklerinizle birlikte huzur, sağlık ve bereket dolu nice bayramlar dileriz. Bayram bereketine kaliteli ürünler ve güler yüzlü hizmet anlayışıyla paylaşmaya devam ediyoruz. Beyaz Sarım Hipermarket, Parmaksızoğlu Towers 6 Tosya Kavşağı, 366-502-5462.
1: Kurban Bayramı'nın sağlık, huzur ve bereket getirmesini diliyor. Tüm şoför esnafımızın ve halkımızın bayramını kutluyoruz. Pehlivanlar Otolastik Kuzeykent Şube, Kuzeykent Sanayi Sitesi 0366-215-1728. Pehlivanlar Otolastik Kaplama, Organize Sanayi 0366-222-2353.
2: Kastamonu Taşiko üyeleri ve şoförleri olarak tüm Kastamonu halkının ve esnaflarımızın mübarek Kurban Bayramı'nı kutlar, sağlık, esenlikler dileriz. Kastamonu Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Taşiko üyeleri.

taşa, gözümün yaşını üstürürüm Hisar'a doğru. Yapacak hiçbir şey yok, gitmek istedi gitti. Hem anlıyorum hem çok acı, tek taraflı.

yazdı, okumadın mı beni manşetlerden? Dönüyor aman dünya, başım duman. Batıyor ama acıtmıyor senin sevdan. Dönüyor aman dünya, başım duman. Batıyor ama acıtmıyor.

dönüyor aman. Dünya başım duman. Batıyor ama acıtmıyor senin sevdan. Dönüyor ama dünya başım duman. Batıyor ama acıtmıyor.

Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 20.

0: Sokak numara 17 Kuzeykent Sanayi Sitesi 0366 215 1728 Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama Halife Köyü Halime Çavuş Bulvarı numara 8 Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu 0366 222 2353 Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.
1: Kastamonu'da tatlı denince akla artık Kerimoğlu Muhallebi geliyor. 70 çeşitten fazla tatlı seçeneğiyle her damak zevkine ayrı bir lezzet sunuyor. Sütlü tatlılardan pastalara, baklavalardan muhallebilere kadar Kerimoğlu Muhallebi eskilerin tadını geri getiriyor. Siz de bu lezzeti keşfetmek için Kuzeykent Mahallesi Kamil Demircioğlu Caddesi Panorama Caddesi İş Merkezi'nde bulunan Kerimoğlu Muhallebi'ye uğrayın. Kerimoğlu Muhallebi tatlı bir mola için sizleri bekliyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Oto Lastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ila 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo.

0: Kastamonu Taşiko üyeleri ve şoförleri olarak tüm Kastamonu halkının ve esnaflarımızın mübarek Kurban Bayramı'nı kutlar, sağlık, esenlikler dileriz. Kastamonu Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Taşiko üyeleri.
1: Kurban Bayramı'nın başta kıymetli öğrencilerimiz olmak üzere fedakarca görev yapan servis şoförlerimize, değerli velilerimize ve tüm halkımıza sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini diliyoruz. Sınırlı sorumlu Asim Tur Karayolu Yolcu Taşıma Kooperatifi Başkanı Niyazi Simsar. Kurban Bayramınızı tebrik ediyor, sevdiklerinizle birlikte geçirebileceğiniz nice mutlu bayramlar temenni ediyorum. Amatör Telsizciler Derneği Başkanı Harun Karabıyıkoğlu. Bayramlar birlik, beraberlik ve paylaşmanın en güzel zamanlarıdır. Kurban Bayramı'nın ülkemize, milletimize ve tüm İslam alemine sağlık, huzur ve bereket getirmesini dileriz. Sevdiklerinizle birlikte mutlu, huzurlu bir bayram geçirmeniz dileğiyle Emir Doğalgaz, Ali Öztürk, Aktekke Mahallesi, Horozoğlu Sokak, Küçüköğlu Apartmanı 0505 941 7619.
2: Kurban Bayramı'nın sağlık, huzur, bereket ve hayırlı kazançlar getirmesini dileriz. Tüm dostlarımızın ve şoför esnaflarımızın Kurban Bayramı kutlu olsun. Zeki Ticaret Oto Yedek Parça Zeki Puturoğlu, Eski Sanayi Sitesi 0537 790 7155.

mutluluk. Korkuyorduk değmesin nazar diye, şimdiki yabancı oldum.

0: Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adına aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 23 53. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik. Uzman kadrosu, profesyonel çözümleri ve uygun fiyatıyla şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de.
1: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
2: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
1: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.

0: Kurban bayramınızı kutluyor, sağlık ve huzurla daha nice bayramlara ulaşabilmeyi diliyoruz. Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi, Afşin Bey Sokak, numara 8 Taksim A, 549-212-3366.
1: Canlılar pastırma, sucuk ve yöresel ürünler olarak Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık, huzur ve mutluluk dolu bir bayram dileriz. Canlılar Pastırma, Sucuk ve Yöresel Ürünler, Nasrullah Meydanı, Canlılar Dinlenme Tesisi, İstanbul Yolu 5. Kilometre, 0532 715 7744.
0: Sevdiklerinizle birlikte huzur, sağlık ve bereket dolu nice bayramlar dileriz. Bayram bereketini kaliteli ürünler ve güler yüzlü hizmet anlayışıyla paylaşmaya devam ediyoruz. Beyaz Sarım Hipermarket, Parmaksızoğlu Tower Saltı Tosya Kavşağı, 366-502-5462.
1: Kurban Bayramı'nın sağlık, huzur ve bereket getirmesini diliyor. Tüm şoför esnafımızın ve halkımızın bayramını kutluyoruz. Pehlivanlar Otolastik Kuzeykent Şube, Kuzeykent Sanayi Sitesi 0366-215-1728. Pehlivanlar Otolastik Kaplama, Organize Sanayi 0366-222-2353.
2: Kastamonu Taşiko üyeleri ve şoförleri olarak tüm Kastamonu halkının ve esnaflarımızın mübarek Kurban Bayramı'nı kutlar, sağlık, esenlikler dileriz. Kastamonu Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Taşiko üyeleri.

Bitmiyor, bitti demekle. Geçmiyor kalp ağrısı. Adil değil, tek tarafın çekmesi aşk sancısı. İyi günlerin yalancısı, kötü günlerin.

0: şey soracağım.
1: Peki o zaman.
2: Efendim, ne bitmişse, ne güzel.

0: Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.
1: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
2: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
1: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Oto Lastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ila 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de.
3: Reklamlar. Elleri gider ellerimi hep, canımı yakar beni severek, öyle bir...

0: Kastamonu Taşiko üyeleri ve şoförleri olarak tüm Kastamonu halkının ve esnaflarımızın mübarek Kurban Bayramı'nı kutlar, sağlık, esenlikler dileriz. Kastamonu Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Taşiko üyeleri.
1: Kurban Bayramı'nın başta kıymetli öğrencilerimiz olmak üzere fedakarca görev yapan servis şoförlerimize, değerli velilerimize ve tüm halkımıza sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini diliyoruz. Sınırlı sorumlu Asim Tur Karayolu Yolcu Taşıma Kooperatifi Başkanı Niyazi Simsar. Kurban Bayramınızı tebrik ediyor, sevdiklerinizle birlikte geçirebileceğiniz nice mutlu bayramlar temenni ediyorum. Amatör Telsizciler Derneği Başkanı Harun Karabıyıkoğlu. Bayramlar birlik, beraberlik ve paylaşmanın en güzel zamanlarıdır. Kurban Bayramı'nın ülkemize, milletimize ve tüm İslam alemine sağlık, huzur ve bereket getirmesini dileriz. Sevdiklerinizle birlikte mutlu, huzurlu bir bayram geçirmeniz dileğiyle Emir Doğalgaz, Ali Öztürk, Aktekke Mahallesi, Horozoğlu Sokak, Küçüköğlu Apartmanı 0505 941 7619.
2: Kurban Bayramı'nın sağlık, huzur, bereket ve hayırlı kazançlar getirmesini dileriz. Tüm dostlarımızın ve şoför esnaflarımızın Kurban Bayramı kutlu olsun. Zeki Ticaret Oto Yedek Parça Zeki Puturoğlu, Eski Sanayi Sitesi 0537 790 7155.

0: Kurban Bayramınızı kutluyor, sağlık ve huzurla daha nice bayramlara ulaşabilmeyi diliyoruz. Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi, Afşin Bey Sokak, numara 8 Taksim A, 549-212-3366.
1: Canlılar pastırma, sucuk ve yöresel ürünler olarak Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık, huzur ve mutluluk dolu bir bayram dileriz. Canlılar Pastırma, Sucuk ve Yöresel Ürünler, Nasrullah Meydanı, Canlılar Dinlenme Tesisi, İstanbul Yolu 5. Kilometre, 0532-715-7744.
0: Sevdiklerinizle birlikte huzur, sağlık ve bereket dolu nice bayramlar dileriz. Bayram bereketine kaliteli ürünler ve güler yüzlü hizmet anlayışıyla paylaşmaya devam ediyoruz. Beyaz Tarım Hipermarket, Parmaksızoğlu Tower Saltı, Tosya Kavşağı, 366-502-5462.
1: Kurban Bayramı'nın sağlık, huzur ve bereket getirmesini diliyor. Tüm şoför esnafımızın ve halkımızın bayramını kutluyoruz. Pehlivanlar Otolastik Kuzeykent Şube, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366-215-1728. Pehlivanlar Otolastik Kaplama, Organize Sanayi, 0366-222-2353.
2: Kastamonu Taşiko üyeleri ve şoförleri olarak tüm Kastamonu halkının ve esnaflarımızın mübarek Kurban Bayramı'nı kutlar, sağlık, esenlikler dileriz. Kastamonu Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Taşiko üyeleri.

0: Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.
1: Uzman kadrosu, profesyonel çözümleri ve uygun fiyatıyla şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de.
2: Kastamonu'da tatlı denince akla artık Kerimoğlu Muhallebi geliyor. 70 çeşitten fazla tatlı seçeneğiyle her damak zevkine ayrı bir lezzet sunuyor. Sütlü tatlılardan pastalara, baklavalardan muhallebilere kadar Kerimoğlu Muhallebi eskilerin tadını geri getiriyor. Siz de bu lezzeti keşfetmek için Kuzeykent Mahallesi Kamil Demircioğlu Caddesi Panorama Caddesi İş Merkezi'nde bulunan Kerimoğlu Muhallebi'ye uğrayın. Kerimoğlu Muhallebi tatlı bir mola için sizleri bekliyor.
3: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
4: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
3: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.

0: Kastamonu Taşiko üyeleri ve şoförleri olarak tüm Kastamonu halkının ve esnaflarımızın mübarek Kurban Bayramı'nı kutlar, sağlık, esenlikler dileriz. Kastamonu Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Taşiko üyeleri.
1: Kurban Bayramı'nın başta kıymetli öğrencilerimiz olmak üzere fedakarca görev yapan servis şoförlerimize, değerli velilerimize ve tüm halkımıza sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini diliyoruz. Sınırlı sorumlu Asim Tur Karayolu Yolcu Taşıma Kooperatifi Başkanı Niyazi Simsar. Kurban Bayramınızı tebrik ediyor, sevdiklerinizle birlikte geçirebileceğiniz nice mutlu bayramlar temenni ediyorum. Amatör Telsizciler Derneği Başkanı Harun Karabıyıkoğlu. Bayramlar birlik, beraberlik ve paylaşmanın en güzel zamanlarıdır. Kurban Bayramı'nın ülkemize, milletimize ve tüm İslam alemine sağlık, huzur ve bereket getirmesini dileriz. Sevdiklerinizle birlikte mutlu, huzurlu bir bayram geçirmeniz dileğiyle Emir Doğalgaz, Ali Öztürk, Aktekke Mahallesi, Horozoğlu Sokak, Küçüköğlu Apartmanı 0505 941 7619.
2: Kurban Bayramı'nın sağlık, huzur, bereket ve hayırlı kazançlar getirmesini dileriz. Tüm dostlarımızın ve şoför esnaflarımızın Kurban Bayramı kutlu olsun. Zeki Ticaret Oto Yedek Parça Zeki Puturoğlu, Eski Sanayi Sitesi 0537 790 7155.

0: hizmeti en uygun fiyata, uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Otolastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Otolastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehlivanlar Otolastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 23 53. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Otolastik.
1: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
2: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
1: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Otolastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ile 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo.

Bileceksin nasıl yazdığımı. Bu şarkıyı sen uyurken, yanlış bir ağacım, yorgunu aşkın.

dört kitapta bu yazarken. Deseler ki hayat kısa, yalnız bir nefes ömrün, ben yine harcarım onu döndüğün gün. Deseler ki atar yürek, çıkarıp atamazsın.

0: güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımı ile Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Oto Lastik. Uzman kadrosu, profesyonel çözümleri ve uygun fiyatıyla şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de.
1: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
2: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
1: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.

diyecektin. Sen hepsini bilecektin eğer bugün gitmeseydin. Birkaç güne dönecektin.

Durdu zaman, durdu dünya, girdi içeri kapıdan. Durdu zaman,

arabanın kapısını açtım, açtım girsin içeri. Arabanın kapısını açtım girsin içeri. Kalktım.

0: Kilo Güven. Damar şarkı, damar şarkı. Öyle değil, böyle yayınlanır. Radyo Güven 92.1. Bu alemde tekiz, tekiz, tekiz. 92.1 Radyo Güven. 24 saat arabesk, arabesk, arabesk. 24 saat damar.
1: Radyo Güven.
0: Radyo Güven. Damar şarkı, damar şarkı. Öyle değil, böyle yayınlanır. Radyo Güven 92.1. Sağdan soldan değil, tam damardan şarkılar. Radyo Güven.
2: Radyo Güven.
0: Söke'nin tartışmasız bir numarası. Radyo Güven. Söke'nin tartışmasız bir numarası.

0: Kimi zaman eskileri,
1: gelsen benim ol kara biberim.
0: Çoğu zaman yenileri,
1: seni sevmedim.